0: 12 Kajer Peştir.
1: Braga ora. Çağım boşum.
2: Bıxır bey. Fırma danışa. Seyre geyine şunu koy. Şunu mu bas? Bu kaki çağı tay parazi. Bu kamuz ile cereket nakey.
1: İstan.
2: İstan. Biru şenit. Atkujem.
3: Atkujem.